0: cumpleaños felices. Cumpleaños feliz.
1: Kaşın anes kantasyon TikTok'u yana yatış.